Beni yağmayan tüm hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım b